Döndüm semanın altında, pervane oldum, vazgeçtim kendimden.